James Hack'tan dinledik Infinity. 7.06 günaydınlar. Radyo Fermen'de sabah moduna hoş geldiniz. Ben Serdar. Yine birlikteyiz. Hafta içerisinde olduğu gibi saat 10'a dek. Yanımıza da tabii ki müzik dünyasının fenomenleri. Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: erken yaşta şöhret olmamışım, bunu psikolojik olarak kaldıramazdım diyor Taylor Swift. Son yılların plaj yıldızlarından bir tanesi kesinlikle. Şarkıları liselerde en çok çalan isimlerden bu ara. Taylor Swift'e Mr. Know It All'a kulak verdik. Günaydınlar, Radyo Feremen'de sabah modundasın. Dimitri Vegas, Like Mike Felix and Nea, Heard About Me. Birazdan dinleyeceğiz. Öncesinde ise Tame Impala, Jenny, Dracula. Kaçırma.
1: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'te ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a

0: Access 25 yaşında.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
3: Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3

0: Stabil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 22-25 Haziran tarihleri arasında ithal muzun kilosu 99 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize
2: iyi gelecek. Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle

18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.

0: bir yaz gününe uyanırken listemize bizlerleydi. Mike Posner, I Took a Feeling bize. Günaydınlar, mutlu günler. Radyo Fenomen'de sabah modundasın. Birazdan bakalım kimler burada. 50-50, Cupid dinleyeceğiz. Öncesinde Lady Gaga, Doechii, Runway radyonda olacak, unutma.
1: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam.
2: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve

Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
2: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 22-25 Haziran tarihleri arasında salkım domatesin kilosu 20.

0: yaptır. Şahane Yaz Festivali'nin Mediamarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine, yüzlerce teknolojik ürün Mediamarkt'ta sizi bekliyor. Siz de Mediamarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. Mediamarkt.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
2: Geçen! Geçer geçer geçer geçer, herkesler geçer, Türkiye geçer, geçer geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
1: Bu aralar Q&B'ye geçen geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise açık seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Haramidere, Sepaköy, İncirli, Merter, aksi yönde Zeytinburnu, Şirinevler etkili. Tende Hadımköy, Beylikdüzü bağlantı yolu yoğun, Bahçeşehir, Mahmutbey, Sultangazi, Hastal etkili seyretmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ataşehir'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Kartal Ataşehir'de çift yönlü yoğun. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.
2: Maksimum hit müzik.
3: Radyo Fenomen'de

50-50 Cupid'le buradaydı. Salonunuzun zemininde dev bir akvaryum olduğunu hayal edin. Altta köpek balıkları ve vatozlar yüzüyor. Kulağa nasıl geliyor? Jason Derulo'nun evi tam da böyleymiş. Birazdan paylaşacağım sabah modunda. Hugo ve Salto ile devam şimdi.

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: yapıyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de. 25 yıldır sana
1: maksimum. Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Ayrans diyorum. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
6: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.

0: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
1: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
0: Bu aralar Q&B'ye geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 FIFA Dünya Kupası K grubu ikinci maçında Portekiz Özbekistan'ı 5-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Karşılaşmada Ronaldo 2 gol birden attı. Dünya Kupaları tarihinde gol atan en yaşlı ikinci oyuncu olarak tarihe geçti. L grubu ikinci maçında İngiltere ile Gana golsüz berabere kaldı. Yine L grubunda Hırvatistan Panama'yı 1-0 mağlup etti. B grubunda İsviçre Kanada'yı, Bosna Hersek Katar'ı ağırlayacak. Her iki karşılaşmada bugün saat 22'de başlayacak. Rams Başakşehir Trabzonspor'da forma giyen eski oyuncusu Edin Visca ile bir yıllık sözleşme imzaladı.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
4: Sabah Modu.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: 8 oldu saatler. Herkese günaydın. Radyo Feremen'de sabah modundasınız. The Second Voice, Let Me Be.

Geçenlerde ülkemizde de manşetler değildi, bir YouTube kanalına Kaliforniya'daki 15 milyon dolar değerindeki evini gezdirmiş. Tabii evde en çok dikkat çeken detay salonun zeminindeki bir akvaryum. Dev bir akvaryum zemine yerleştirilmiş. Yapımı epeyce uzun sürmüş bu akvaryumun ve misafirler de tabii salonun zemindeki bu akvaryumun üstünde yürüyebiliyorlar. Alttaysa köpek balıkları ve vatozlar yüzüyor. Umarım o akvaryum dayanıklıdır. Sabah modunda şimdi BB Rex

0: Aksan Gozan adlı bir şarkı daha yayınladı. Mineli ülkesi Romanya'nın dünyaya açılan en önemli yüzlerinden bir tanesi. Sikotoy eşliğinde Yesterday ile buradaydı. Burası Radyo Fenerbahçe Keyifli Sabahlar. Ben Serdar, sabah modunda yıllar öncesinden bir Katy Perry hiti E.T. dinleyeceğiz. Hemen öncesinde ise bu defa Olivia Dean So Easy ile radyonda kaçırma.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları...

0: saf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: ne 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
3: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Belki evden magnezyum vitamin B6. Belki.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara ve Bursa 31, İzmir 34, Antalya 35, Diyarbakır 37 derece olacak.
0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sunar.
3: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
2: İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
4: Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
5: Sabah Modu.

gerekiyor. Mesela Avrupa'da Europol'un düzenlediği bir operasyonla çökertilmiş bir siber dolandırıcılık şebekesi ortaya çıktı ve arkasında bir yapay zeka algoritması var. Bu sistem şimdi şöyle işliyor. Kargo bekleyen kişilerin sosyal medya hareketlerini analiz ediyor. Tam nerede, ne yaptıklarını falan bir şekilde analiz ediyor ve sonrasında da kargolarının geleceği gün ve saatte gerçeğinden ayırt edilemeyen sahte bir mesaj yolluyor. Adresiniz eksik, linke tıklayın diye ve siz de ola ki o linke tıklarsanız tabii bu siber dolandırıcılara kapıyı sonuna kadar açmış olursunuz. Hep derler ya, yani SMS olsun, e-mail olsun, bilmediğiniz linklere, bilmediğiniz kullanıcılardan gelen mesajlara karşı lütfen çok dikkatli olun. Sabah moduna Bekici ile devam.

0: Bir şarkı için ne kadar çok cover yapıldığı o şarkının kalitesi hakkında herhalde bir fikir veriyordur. Tam da öyle bir şarkı. Edo Bari defalarca farklı isimlerin yorumladığı bir şarkı ise Missy Bell'den dinledik. Radyo Feremen'de sabah modundasın. Günaydınlar. Birazdan bakalım kimler burada olacak. Seçin çıkar. Naryon Paş. Let the music play again. Öncesinde ise diyecek hocam Michiko. Kaçırma.
1: Radyo Fenomen sponsorluğunda.
2: Antalya'da yazın en büyük partisine hazır mısın?
1: Miselio Presents 28 Haziran'da dünya listelerini sallayan Emanuele Esposito'yu

Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: bizimle keşfeden herkese teşekkürler. Heyecan devam ediyor.
1: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.

0: Biz EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edna. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Şahane Yaz Festivali'nin MediaMarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. MediaMarkt.
3: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyim. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüşüyor.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Avcılar, İncirli Zeytinburnu Çağlayan Zincirli Kuyu, Aksiyon'da Mecidiyeköy, Haliç Merter, Şirin Evler yoğun. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Bahçeşehir Mahmut Bey Ok Meydanı Seyran Tepe'de yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir Üsküdar, Temde Ümraniye, Kavacık yoğun. Yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.
2: Maksimum hit müzik.
3: Radyo Fenomen'de

Saçın çıkar, Let Music Play Again de buradaydı. Sia'nın müthiş 2016 dünya turnesi 10. yıl şerefine Temmuz ayında sinemalarda izleyiciyle buluşacak. Birazdan detaylar. Şimdi ise Şenzi, sabah modunda Bossa.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: keşfeden herkese teşekkürler. Heyecan devam ediyor.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

inan, gelsin Sütaş Ayran. Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 FIFA Dünya Kupası K grubu ikinci maçında Portekiz Özbekistan'ı 5-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Karşılaşmada Ronaldo 2 gol birden attı. Dünya Kupaları tarihinde gol atan en yaşlı ikinci oyuncu olarak tarihe geçti. L grubu ikinci maçında İngiltere ile Gana golsüz berabere kaldı. Yine L grubunda Hırvatistan Panama'yı 1-0 mağlup etti. B grubunda İsviçre Kanada'yı, Bosna Hersek Katar'ı ağırlayacak. Her iki karşılaşmada bugün saat 22'de başlayacak. Rams Başakşehir Trabzonspor'da forma giyen eski oyuncusu Edin Visca ile bir yıllık sözleşme imzaladı.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: haberleştirme bulunmaktadır.
1: Sabahlar saatimiz 9. Radyo Fermen'de sabah modunda yeni saat Enforest'e başlıyor Fallen Angel.

Sia bundan 10 yıl önce müthiş bir Coachella performansına imza atmış ve sonrasında gelen dünya turnesiyle epey ses getirmişti o yıl ve işte bu görsel şölen 10. yıl şerefine restore edilmiş ve Sia Nostalgic for the Present adıyla Temmuz ayında izleyiciyle buluşacak. Ona Unstoppable'a kulak verdik ve sabah moduna şimdi ise Şimzi Arko Kasango Firefly.

Sesini yükselten şarkılardan bir tanesi oldu. Hollandalı elektronik müzik ikilisi en adına 54 Ultra eşlik etti bu parçada Talk To You. Radyo Feriman burası. Günaydınlar Serdar ben. Sabah modundasın. 2011 yılında en sevilen Rihanna şarkısı hangisiydi hatırlıyor musun? Ben daha birazdan daha önce Jenny Dracula kaçırma.

0: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: Maksimum 25 yaşında. Avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam İş Bankası.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Velcare Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velcare, ilk o güvencesiyle.
4: Velcare'de yaşamayı seveceğim. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, defter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
8: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.

0: yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara ve Bursa 31, İzmir 34, Antalya 35, Diyarbakır 37 derece olacak.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de sen

insanların yapabildiği her işi ücretsiz veya indirimli sunabileceklerini söylüyor. Yani aslında sizin yaptığınız şeyleri veri olarak topluyorlar ve o robotları eğitmek için kullanıyorlar. Ama tabii gizlilik açısından kulağa pek de hoş gelmiyor, değil mi? Sabah modunda Parv Steller'la devam.

0: Geçmiş günlerde After Hours Till Dawn dünya turnesinin Avrupa ayağını başlattı. Kopenhag'da bir konser verdi ve bu konser esnasında kalabalığa seslenirken yaptığı açıklama hayranlığını biraz üzdü ve şaşırttı. Bu turnenin ardından müze ve sahnelere birkaç yıl ara vereceğini duyurdu. The Weeknd, Blinding Lights. Radyo Fenomen'de sabah modundasın. Günaydınlar, ben Serdar. Don Diablo ve Cobra eşinde Remember Me birazdan dinleyeceğiz. Öncesinde The Silent Partner IPA and Learning. Kaçırma.
1: Reklam. Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
2: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
2: Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros hepimize iyi
3: gelecek. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: Finans günün tasarruf ipucunu sunar. Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz. İyi Finans günün tasarruf ipucunu sundu.
1: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
2: Sabah Modu.

Radyo'daydı. Keyifli sabahlar. Radyo Feriment'in sabah modu devam ediyor. Sırada Black Eyed Peas var. İlk sahnesinden itibaren müthiş bir pozitif enerji içeriyor şarkı. Baştan sona büyük keyif dinlemek. I gotta feel.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Anahtar teslim mutluluk.
2: Emlak Katılım Tasarruf Finansman'la dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu Emlak Katılım Tasarruf Finansman. Anahtar teslim mutluluklar Emlak Katılım şubelerinde sizi bekliyor.
3: Anahtar teslim mutluluk. Nisan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.

0: her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

Mescal'dan dinledik. Fire in the Sand sabah modunun bugün içinde sonuna geldik. Ben Serdar. Güzel bir gün diliyorum sizlere. Yarın sabah 7'de tekrar sabah modu için mikrofon başındayım. Sizleri de beklerim. Şimdi senin

0: ne demek acaba? Neyse, en azından içinde sağlık var, postür var, daha iyi bir şey var ve trendler var. Birazdan konuşacağız.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları

0: karasal yayınla tüm Türkiye'de. Balıkesir 94.7.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
6: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
7: Uygun musun?
6: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
7: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: 11'de.
1: Ne istersen ne 11. Reklam.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
3: Ekspertizse Dynobil'e.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara ve Bursa 31, İzmir 34, Antalya 35, Diyarbakır 37 derece olacak.
3: Ekspertizse Dynobil'le.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
5: Radyo Fenomen.

0: şakaların gökyüzüne karışsın. Zazazoo'nun yeni sezon koleksiyonu şimdi mağazalarımızda ve zazazoo.com.tr'de.
1: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, Hisok'tan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Reklam.
4: Radyo Fenomen.

0: Anayın dünyası.
1: Hangi türde film izlemeyi seviyorsun? Evet, az önce sana bunu sormuştum. Korku filmi izlemeyi seven kişiler günümüzde nadir görülen 4 farklı üstün zeka özelliğine sahip deniyor. Bakalım neyi araştırmışlar?

18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: birazdan geri geliyorum. Reklam.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş cepten veya maksimum mobilden 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve maksimum mobilde.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 FIFA Dünya Kupası K grubu ikinci maçında Portekiz Özbekistan'ı 5-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Karşılaşmada Ronaldo 2 gol birden attı. Dünya Kupaları tarihinde gol atan en yaşlı ikinci oyuncu olarak tarihe geçti. L grubu ikinci maçında İngiltere ile Gana golsüz berabere kaldı. Yine L grubunda Hırvatistan Panama'yı 1-0 mağlup etti. B grubunda İsviçre Kanada'yı, Bosna Hersek Katar'ı ağırlayacak. Her iki karşılaşmada bugün saat 22'de başlayacak. Rams Başakşehir Trabzonspor'da forma giyen eski oyuncusu Edin Vizcay'la bir yıllık sözleşme imzaladı.
3: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Şahane Yaz Festivali'nin MediaMarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine, yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. MediaMarkt.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Reklam.
4: Radyo Fenomen.

0: Egemen Türk, Karasal Yayın'la tüm Türkiye'de. Kayseri 98.5.
1: Reklam.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Beşiktaş hayran.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Radyo Fenomen.

0: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
1: Herkese merhabalar, Serdar ben, Yalçın Alaca ve Onur Alp İzgi ile yine Dünya Kupası'nı değerlendirmeye devam ediyoruz. Şimdi Onur, sen Ronaldo için dedin ki o adam futbolu artık bıraksın diye, evet. Ama dün akşam gördük ki adam yine taş gibi oyununu oynuyor yani.
2: Yani iki tane gol attı diye şimdi bana şey mi yapıyorsunuz burada?
1: Ama şöyle, onun çok böyle özel bir neyi var diyelim? Rekoru var. 6 evet. Farklı Dünya Kupası'nda gol atan tarihteki ilk ve tek futbolcu. Yani senin hayattaki başarılarını düşündüğümüzde Onur, çok büyük bir fark yok
2: şimdi
1: mu?
2: Şimdi beni burada Ronaldo ile kıyasladığı için mi sevineyim? Yani. Yoksa ya da Serdar bana kılıç çektiği için burada bir bilineyim mi?
1: Ama şimdi adam bak, 2000
2: sen beni halı sahada gördün mü?
1: Ya bilmiyorum. Ha,
2: nasıl top oynadığımı biliyor musun?
1: Ben izledim hiç.
3: Sen Ronaldo'yu yine de bir öv Onurcuğum.
2: Ya yani Ronaldo Ronaldo iyi bir futbolcu tabii ki. Tamam mı?
3: Çıktı. Çok disiplinli.
2: Manchester,
3: evet.
2: United'da ilk oynadı. Hatta Portekiz'deki zamanlarını da bilirim. Yani o kadar izlemişliğim vardır. Aha. Tabii ki çok iyi. Ama benim futbol görüşüme göre artık bir yerde takıntı haline getirmiş futbolu bir adam. Mesela evet. Messi ne kadar rahat oynuyor. Ne kadar rahat gol atıyor. Yani ekstra adam böyle rahat yani. Aha. Ama bu ekstra çalışıyor, bir şeyler yapıyor ve artık yaşı da geldiği için
3: 42.
2: Eski performansı değil yok mi? Ve artık takıntı, tamamen böyle şey, bu rekorlar için oynuyor. Yani futbol,
1: biraz o hava var, doğru.
2: Yani futbolu futboldan çıkarıp sadece kendine oynayan bir
3: rekorlar üzerine gitmeye çalışıyor büyük
2: aynen,
3: ihtimal.
2: Aynen, yani Suudi Arabistan'da ne kadar oynayabilirsem oynayayım, işte ne kadar gol atabilirsem atayım, işte benim rekorum şöyle olsun, şu kadar çok gol atan futbolcu olayım gibi bir algı olduğu için son yıllarda biraz antipatik hale geldi bende. Hmm. Aslında severdim.
1: Messi de son maçta yine 2 gol attı. O da bıraktığı yerden devam
2: abi
1: ediyor.
2: Messi neredeyse 40 yaşında, lütfen yani. Hani Ronaldo ile arasında öyle bir yaş farkı da var yani. Hani adam o kadar rahat. Tabii Amerika'da oynuyor birkaç senedir, bayağıdır evet. Hatta Messi. Oranın iklimine de alışık olmasının da ekstra bir rahatlığı olabilir tabii.
1: Yalçın, bir de olası bir Ronaldo-Messi eşleşmesi ihtimali var galiba, değil mi?
3: Var tabii ki, yani zaten fark sonuçta yani o eşleşmeler olursa da mutlaka keyifli bir maç olur. Hı hı. O eşleşme nasıl olur tabii ki önümüzdeki maçlara bakarak onu hep beraber öğreneceğiz. Ama tabii ki Messi'nin de nedir? İşte geçmiş yıllardan deneyimiyle rahatlıkla oynuyor. Evet. Ama şeye baktığın zaman da yine tabii ki Ronaldo, yine disiplin eşittir Ronaldo.
2: Tabii. Böyle çalışmasa evet. Olamış şey. O aradaki fark o zaten. Hı hı. Messi tamamen bir yetenek yani. Safi bir yetenek. Adam hiçbir şey yapmasa bile 38 yaşında Dünya Kupası'nda 2 maçta kaç gol attı? 5 gol mü attı?
1: Evet,
2: 6
1: galiba.
2: Gol mü attı? Yani
1: zaten şu anda rahat
2: adam yani 40
1: gol
2: yaşında.
1: Gol kralı olacak gibi
3: dün
1: yani.
3: De birazcık bahsetmiştik zaten. 18 golle şu anda rekoru kırdı. Messi'nin ayağında rekor, öyle söyleyeyim.
2: Peki favoriniz var mı? Maçları izlediniz, az çok takımlar ne oynuyor, nasıl oynuyor gördünüz.
1: Yalçın,
3: ama bir şey söyleyeceğim. Çok sürprizler de var. Dün akşamki İngiltere-Gana maçı. İngiltere 0-0 FIFA mesela, sıralamasında 3. mü 4. sırada. Hı-hı. Gana 70. sırada.
2: Ama İngiltere böyle sürprizleri hep yapar yani.
3: Ama yani İngiltere'den beklenmeyen bir sürpriz bu baktığın zaman.
1: Yani aradan çaktırmadan Norveç falan çıkıyor. Böyle bu turnuva sanki bir sürprizlere gebe gibi değil mi?
3: Evet. Kesinlikle. Tabii. O yüzden de yani biraz daha şu grup maçları bitsin, ondan
2: ama
3: sonra
2: Arjantin
3: söyleriz.
2: Arjantin garanti gibi bence. Yani finalde Arjantin, hı-hı, olacak bence.
1: Olacak.
3: Ha, zaten şöyle bir şey var. Son bir bilgi aktarayım. Aha. Bilimle alakalı bir araştırma. Arjantin diyorlar zaten.
1: Öyle mi? Tabii,
3: evet.
1: Öyle
3: o araştırma
2: Arjantin demiş.
3: Arjantin, ikinci İspanya diyorlar.
1: Üst üste iki Arjantin. Yani olabilir. Bası çok olur. İlginç olur gerçekten.
2: Bence olacak.
1: Pekala, değerlendirmeye devam edeceğiz. Yarın
2: görüşürüz.

0: Radyo Fenomen sponsorluğunda.
1: Antalya'da yazın en büyük partisine hazır mısın?
0: Miselio Presents 28 Haziran'da dünya listelerini sallayan Emanuele Esposito'yu Bilem Beach'te ağırlıyor.
1: Bilem Otel'de konaklama ve partiye davetiye kazanma fırsatını kaçırmamak için
0: hemen Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
2: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde de yoğun ilerliyor. Avrupa yakası E5'te 5 yol İncirli Topkapı Çağlayan aralıklarla etkili. Temde Hadımköy Beylikdüzü basın ekspres bağlantı yolları geçişinde yoğunluk devam ederken Bahçeşehir Mahmut Bey Sultan Gazi Hastal yoğun seyretmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluk ikinci köprüye kadar etkili. Maltepe Ataşehir'de çift yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz. Türkiye'nin aküsü
0: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Radyo Fenomen.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Aygaz diyorum.
3: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
4: Radyo Fenomen.

Hafta ortaladığımız çarşamba gününde saatler 13 ve Radyo Fenemen'de Maksimum Hit Müziği Enforest'e devam ediyoruz.

Murray sonrasında Maximum Hitmüz'ü hazırsan tempoyu biraz daha yükselterek devam ediyoruz. Elektronik dans müzik dünyasının şüphesiz son yıllardaki en popüler isimlerinden Anima ve işte Lisa'nın da vokalleriyle Radyo Fenomen'de Bad Angel.

da Dirty Blonde isimli yeni albümünü yayınladı ve bu albümde birçok farklı isimle bir araya geldi. Ve işte defalarca birlikte hit single'ları imza attıkları David Guetta ile beraber yeni albümünde Bebe Rexha ve Sad Girls Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Nicki Minaj ve Kim Petras ikilisi, Terry Swims ve Tonzenay ortaklığı, Tiesto ve daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı Tame Impala ve Jenny ile yapacağız.

0: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi Q&B'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4.
1: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer, geçer Türkiye, Q&B'ye geçer.
0: Bu aralar Q&B'ye geçene, beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Q&B'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı
1: seveceğim. Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
2: Evde huzurla, yolda güvenle.

hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara ve Bursa 31, İzmir 34, Antalya 35, Diyarbakır 37 derece olacak.
0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Radyo Fenomen.

Çarşamba gününde Nicki Minaj ve Kim Petras'ı bir araya getiren Elon sonrasında Maximum Hit Müze kalabalık bir kadroyla devam ediyoruz. Teddy Swims ve Tonzanay'ın vokallerdeki muhteşem uyumu, prodüksiyon masasında ise David Guetta ve işte

Çoktan hafta ortaladık bile. Çarşamba gününde günün ikinci arasında maksimum hit müzik eşliğinde ilerliyoruz. İşte Romanya'dan Sicko Toy ve Minelli ortaklığı Yesterday sonrasında demede deme yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Hani mesela kimler var diye soracak olursan. Boy Manor ve Chris MJ ortaklığı, Malik, Aiken, Sevda Lisa hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise Lady Gaga ve Doechii ile yapacağız.

performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 FIFA Dünya Kupası K grubu ikinci maçında Portekiz Özbekistan'ı 5-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Karşılaşmada Ronaldo 2 gol birden attı. Dünya Kupaları tarihinde gol atan en yaşlı ikinci oyuncu olarak tarihe geçti. L grubu ikinci maçında İngiltere ile Gana golsüz berabere kaldı. Yine L grubunda Hırvatistan Panama'yı 1-0 mağlup etti. B grubunda İsviçre Kanada'yı, Bosna Hersek Katar'ı ağırlayacak. Her iki karşılaşmada bugün saat 22'de başlayacak. Rams Başakşehir Trabzonspor'da forma giyen eski oyuncusu Edin Visca ile bir yıllık sözleşme imzaladı.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

Katumun'un sonrasında Maximum Hitmus'a Yunanistan'dan devam ediyoruz. Eminim hatırlayanlar vardır. 2000'li yılların başında Keti Gabi'den dinlemiştik. Ve yıllar yıllar sonra bu kez Malik prodüksiyonu.

0: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
1: Uygun musun?
0: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Reklam. Radyo Fenomen.

günlerde solo albümüyle dinlediğimiz Ray bir dönem prodüktörlerle beraber hit single'larla karşımıza çıkıyordu. İşte Jax Jones ve Ray ortaklığı You Don't Know Me sonrasında Maximum Hit Müziği bu kez Latin dünyasından devam ediyoruz. Çarşamba gününde Becky G ve Epa.

0: Pekala işte günün ikinci arasında enerjimizi yükselten single'lardan Winston Stereo Love sonrasında yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Kulağın radyonda olsun. Sabrina Carpenter, Bebe Rexha ve Faithless ortaklığı, Portugal The Man, Paro Stellar hepsi birazdan radyonda olacak. Başlangıcı ise Olivia Dean ve So Easy To Fall In Love'la yapacağız.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: Küen diye geçer. Sıla'da geçer.
1: Bu aralar Küen diye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Küen diye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
1: Finansal planlama kişiye özel olmalıdır. Tasarruf finansmanında aylık ödeyeceğiniz taksit miktarını da toplam vadeyi de tamamen kendi gelirinize göre siz belirlersiniz. Hayat standardınız değişmeden yatırım yapın.
0: İyi Finans, günün tasarruf ipucunu sundu.
2: Radyo Fenomen.

0: çarpıldığı ve işte kariyerindeki dönüm noktası diyebileceğim single Espresso Radyo Fenomen'deydi. Hani şöyle söyleyeyim, sadece ama sadece Spotify'da bu single 3 milyardan fazla dinlendi. Evet, doğru duydun. Pekala, biliyorsun bu arada Dünya Kupası tüm hızıyla devam ediyor. Futbol severler için heyecanlı günler ve Dünya Kupası ile ilgili son gelişmelere şimdi göz atma zamanı.
1: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
2: Herkese merhabalar, Serdar ben, Yalçın Alaca ve Onur Alp İzgi ile yine Dünya Kupası'nı değerlendirmeye devam ediyoruz. Şimdi Onur, sen Ronaldo için dedin ki o adam futbolu artık bıraksın diye, evet. Ama dün akşam gördük ki adam yine taş gibi oyununu oynuyor yani.
3: Yani iki tane, bir iki tane gol attı diye şimdi bana şey mi yapıyorsunuz burada?
2: Ama şöyle, onun çok böyle özel bir neyi var diyelim. Rekoru var.
4: Rekoru var.
2: 6 evet. Farklı Dünya Kupası'nda gol atan tarihteki ilk ve tek futbolcu. Yani senin hayattaki başarılarını düşündüğümüzde Onur, çok büyük bir fark yok
3: şimdi
2: mu?
3: Şimdi beni burada Ronaldo ile kıyasladığı için mi sevineyim? Yani. Yoksa ya da Serdar bana kılıç çektiği için burada bir bilineyim mi?
2: Ama şimdi adam bak, 2000
3: sen beni halı sahada gördün mü?
2: Ya bilmiyorum. Ha,
3: nasıl top oynadığını biliyor musun?
2: Ben izledim ya.
4: Sen Ronaldo'yu yine de bir öv Onurcuğum.
3: Yani Ronaldo başlayın. Ronaldo iyi bir futbolcu tabii ki. Tamam mı? Çıktı.
4: Çok disiplinli.
3: Manchester
4: evet.
3: United'da ilk oynadı. Hatta Portekiz'deki zamanlarını da bilirim. Yani o kadar izlemişliğim vardır. Aha. Tabii ki çok iyi. Ama benim futbol görüşüme göre artık bir yerde takıntı haline getirmiş futbolu bir adam. Mesela evet. Messi ne kadar rahat oynuyor. Ne kadar rahat gol atıyor. Yani ekstra adam böyle rahat yani. Aha. Ama bu ekstra çalışıyor, bir şeyler yapıyor ve artık yaşı da geldiği için
4: 42.
3: Eski performansı değil yok mi? Ve artık takıntı, tamamen böyle şey, bu rekorlar için oynuyor. Yani futbolu,
2: biraz
3: futbolu
2: o hava var, doğru.
3: Yani futbolu futboldan çıkarıp sadece kendine oynayan bir
4: rekorlar üzerine gitmeye çalışıyor büyük
3: aynen,
4: ihtimal.
3: Yani Suudi Arabistan'da ne kadar oynayabilirsem oynayayım, işte ne kadar gol atabilirsem atayım, işte benim rekorum şöyle olsun, şu kadar çok gol atan futbolcu olayım gibi bir algı olduğu için son yıllarda biraz antipatik hale geldi bende. Şimdi aslında severdim.
2: Messi de son maçta yine 2 gol attı. O da bıraktığı yerden devam
3: abi
2: ediyor.
3: Messi neredeyse 40 yaşında lütfen yani. Hani Ronaldo ile arasında öyle bir yaş farkı da var yani. Hani adam o kadar rahat. Tabii Amerika'da oynuyor birkaç senedir, bayağıdır evet. Hatta Messi. Oranın iklimine de alışık olmasının da ekstra bir rahatlığı olabilir tabii.
2: Yalçın, bir de olası bir Ronaldo Messi eşleşmesi ihtimali var galiba, değil mi?
4: Var tabii ki yani, zaten harik sonuçta yani o eşleşmeler olursa da mutlaka keyifli bir maç olur. Hı hı. O eşleşme nasıl olur tabii ki önümüzdeki maçlara bakarak onu hep beraber öğreneceğiz. Ama tabii ki Messi'nin de nedir? İşte geçmiş yıllardan deneyimiyle rahatlıkla oynuyor. Evet. Ama şeye baktığın zaman da yine tabii ki Ronaldo yine disiplin eşittir Ronaldo.
3: Tabii. Tamam, öyle çalışmasa evet. Olan bir şey. O aradaki fark o zaten. Hı hı. Messi tamamen bir yetenek yani. Safi bir yetenek. Adam evet. Hiçbir şey yapmasa bile 38 yaşında Dünya Kupası'nda 2 maçta kaç gol attı? 5 gol mü attı? 6
2: evet,
3: gol mü attı?
2: Yani evet, zaten şu anda
3: rahat rahat adam yani 40
2: gol kralı olacak
4: dün
2: gibi yani.
4: De birazcık bahsetmiştik zaten. 18 golle şu anda evet. Rekoru kırdı Messi'nin evet. Ayağında rekor, öyle söyleyeyim.
3: Peki favoriniz var mı? Maçları izlediniz, az çok takımlar ne oynuyor, nasıl oynuyor gördünüz.
2: Yalçın ne
4: ama
2: dersin?
4: Bir şey söyleyeceğim, çok sürprizler de var. Dün akşamki İngiltere-Gana maçı. İngiltere 0-0 FIFA mesela, sıralamasında 3. mü 4. sırada, Gana 70. sırada.
3: Ama İngiltere böyle sürprizleri hep yapar yani.
4: Ama yani İngiltere'den beklenmeyen bir sürpriz bu baktığın zaman.
2: Yani aradan çaktırmadan Norveç falan çıkıyor. Böyle bu turnuva sanki bir sürprizlere gebe
4: evet.
2: Gibi değil
4: evet,
2: mi?
4: Evet, evet kesinlikle. Tabii. O yüzden de yani biraz daha şu grup maçları bitsin ondan
3: ama
4: sonra
3: Arjantin
4: söyleriz.
3: Garanti gibi bence yani finalde Arjantin hı-hı. Olacak bence.
2: Olacak.
4: Ha, zaten şöyle bir şey var. Son bir bilgi aktarayım. Aha. Bilimle alakalı bir araştırma. Arjantin diyorlar zaten.
2: Öyle mi?
4: Evet.
2: Öyle
4: o araştırma
3: istatistikte Arjantin demiş.
4: Arjantin ikinci İspanya diyorlar.
2: Üst üste iki Arjantin. Yani
4: olabilir.
2: Bence çok olur. İlginç olur gerçekten.
3: Bence olacak.
2: Pekala, değerlendirmeye devam edeceğiz. Yarın
4: teşekkürler.
3: Görüşürüz.

0: 2005'te son hiti Black Lilies Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler çarşamba öğle sonrasında, çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Ve merak edenler için bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. Rafa Guido, Mr. Belt & Vessel, Fifth Harmony ve Kidding ortaklığı. Hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise DJ Goya ile yapacağız.
1: Radyo Fenomen sponsorluğunda.
2: Antalya'da yazın en büyük partisine hazır mısın?

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

Ross fırtınası devam ediyor biliyorsun ve şüphesiz o fırtınayı başlatan single'lardan biri. Rafa Guido ve Famax Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler maksimum hit müzikte tempoyu düşürmüyoruz. Bu kez prodüktör DJ ikilisi Mr. Belt & Vessel ve işte radyo.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Çarşamba gününde saatler 15 ve Radyo Fenemen'de Maximum Hitmuz'u, Enforest ve Fallen Angel'la devam ediyoruz.

yıllardır Dünya DJ sıralamasında ilk yüzde alan Don Diablo prodüksiyon masasında, vokallerde ise Emily Sande ve Gucci Mane ortaklığı Survive Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler, maksimum hit müzikte tempoyu biraz daha yükseltiyoruz. Türkiye'de de sık sık canlı performansını sergileyen Şimza ve işte onun önderliği.

hafta sonları geri sayım heyecanı yaşanıyor biliyorsun. Hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkı cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ KBL ile Fenomenik 40'te geri sayıyoruz. Hemen her hafta listeden ayrılanlar, yeni giriş yapanlar, kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. Ve işte bu haftanın aday şarkısıydı. Muhtemelen bu cumartesi listede göreceğiz. Hugel ve Ultranate önderliğinde Move Into The Sun Radyo Fenomen'deydi. Ve tabii ki çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Ella Henderson ve Rudimental ortaklığı, Bad Bunny, Daria, Shakira hepsi birazdan radyonda olacak. Başlangıcı ise Tame Impala ve Jenny ortaklığı ile yapacağız.

0: Velker Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi. Velker, ilk o güvencesiyle. Velker'le yaşamayı
1: seveceğim. Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye. Vodafone.

0: performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

ve şüphesiz bu tarza verebileceğim başarılı örneklerden. İşte Ella Henderson ve Rudimental ortaklığı El Bar Radyo Fenemen'deydi. Keyifli günler, maksimum hit müziği Latin dünyasından devam ediyoruz. Radyo Fenemen'de Bad Bunny ve...

yapmasıyla özdeşleşen isimlerden biri haline geldi Shakira. Önceki Dünya Kupalarında da onun resmi single'larını dinlemiştik hatırlarsan. Ve bu arada bu Dünya Kupası finalinde de devre arasında sahneye çıkacağı FIFA tarafından resmi olarak duyuruldu. Futbol severlere, Shakira severlere duyurulur. İşte Shakira ve Burna Boy ortaklığı 2026 Dünya Kupası resmi single'ı. Dayı Dayı sonrasında bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. Yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Karin, Alex Warren, Aysel Vara şekillisi birazdan dinleyeceğimiz isimlerden yalnızca birkaçı. Başlangıcı ise The Silent Partner önderliğinde yapacağız.

0: fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. Reklam.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 FIFA Dünya Kupası K grubu ikinci maçında Portekiz Özbekistan'ı 5-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Karşılaşmada Ronaldo 2 gol birden attı. Dünya Kupaları tarihinde gol atan en yaşlı ikinci oyuncu olarak tarihe geçti. L grubu ikinci maçında İngiltere ile Gana golsüz berabere kaldı. Yine L grubunda Hırvatistan Panama'yı 1-0 mağlup etti. B grubunda İsviçre Kanada'yı Bosna Hersek Katar'ı ağırlayacak. Her iki karşılaşmada bugün saat 22'de başlayacak. Rams Başakşehir Trabzonspor'da forma giyen eski oyuncusu Edin Visca ile bir yıllık sözleşme imzaladı.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

aldığımız çarşamba gününde günün ikinci arasında maksimum hit müzik eşliğinde ilerliyoruz. İşte Karin ve Don't Call 911 sonrasında bu kez Alex Warren zamanı Moody Shafra House Remix'iyle Radyo Fenemen'de Ordinary.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Reklam.
2: Radyo Fenomen.
3: Maximum Hit Music. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: yasal yayınla tüm Türkiye'de. Gaziantep 96.3.
1: Reklam. Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: Maksimum 25 yaşında. Avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL

0: İTAKÜ yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Beylikdüzü Harami Dere, Küçükçekmece Merter, Halıcıoğlu Zincirli Kuyu güzergahları çift yönlü etkili. Bahçeşehir Mahmut Bey, Bayrampaşa İstoç tek yönlü, Hastal Seyran Tepe çift yönlü yoğun seyrediyor. Anadolu yakasında Kartal Üsküdar, Kavacık Ataşehir çift yönlü yoğun. İyi yolculuklar dileriz.
0: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu. Radyo Fenomen.

0: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
1: Herkese merhabalar, Serdar ben, Yalçın Alaca ve Onur Alp İzgi ile yine Dünya Kupası'nı değerlendirmeye devam ediyoruz. Şimdi Onur, sen Ronaldo için dedin ki o adam futbolu artık bıraksın diye, evet. Ama dün akşam gördük ki adam yine taş gibi oyununu oynuyor yani.
2: Yani iki tane, bir iki tane gol attı diye şimdi bana şey mi yapıyorsunuz burada?
1: Ama şöyle, onun çok böyle özel bir neyi var diyelim. Rekoru var.
3: Rekoru var.
1: 6 evet. Farklı Dünya Kupası'nda gol atan tarihteki ilk ve tek futbolcu. Yani senin hayattaki başarılarını düşündüğümüzde Onur, çok büyük bir fark yok mu?
2: Şimdi beni burada Ronaldo ile kıyasladığı için mi sevineyim? Yani. Yoksa ya da Serdar bana kılıç çektiği için burada bir bilineyim mi?
1: Ama şimdi adam bak, 2000
2: sen beni halı sahada gördün mü?
1: Ya bilmiyorum. Ha,
2: nasıl top oynadığımı biliyor musun?
1: Ben izledim ya.
3: Sen Ronaldo'yu yine de bir öv Onurcuğum.
2: Ya evet. Ronaldo Ronaldo iyi bir futbolcu tabii ki. Tamam mı?
3: Çıktı. Çok disiplinli.
2: Manchester
3: evet.
2: United'da ilk oynadı. Hatta Portekiz'deki zamanlarını da bilirim. Yani o kadar izlemişliğim vardır. Aha. Tabii ki çok iyi. Ama benim futbol görüşüme göre artık bir yerde takıntı haline getirmiş futbolu bir adam. Mesela evet. Messi ne kadar rahat oynuyor. Ne kadar rahat gol atıyor. Yani ekstra adam böyle rahat yani. Aha. Ama bu ekstra çalışıyor, bir şeyler yapıyor ve artık yaşı da geldiği için
3: 42.
2: Eski performansı değil yok mi? Ve artık takıntı, tamamen böyle şey, bu rekorlar için oynuyor. Yani futbolu,
1: biraz o hava var, doğru.
2: Yani futbolu futboldan çıkarıp sadece kendini oynayan bir
3: rekorlar üzerine gitmeye çalışıyor büyük
2: aynen,
3: ihtimal.
2: Aynen, yani Suudi Arabistan'da ne kadar oynayabilirsem oynayayım, işte ne kadar gol atabilirsem atayım, işte benim rekorum şöyle olsun, şu kadar çok gol atan futbolcu olayım gibi bir algı olduğu için son yıllarda biraz antipatik hale geldi bende. Hmm. Aslında severdim.
1: Messi de son maçta yine 2 gol attı. O da bıraktığı yerden devam
2: abi
1: ediyor.
2: Messi neredeyse 40 yaşında lütfen yani. Hani Ronaldo ile arasında öyle bir yaş farkı da var yani. Hani adam o kadar rahat. Tabii Amerika'da oynuyor birkaç senedir, bayağı evet. Hatta Messi. Oranın iklimine de alışık olmasının da ekstra bir rahatlığı olabilir tabii.
1: O Yalçın, bir de olası bir Ronaldo Messi eşleşmesi ihtimali var galiba, değil mi?
3: Var tabii ki, yani zaten fark sonuçta yani o eşleşmeler olursa da mutlaka keyifli bir maç olur. Hı hı. O eşleşme nasıl olur tabii ki önümüzdeki maçlara bakarak onu hep beraber öğreneceğiz. Ama tabii ki Messi'nin de nedir? İşte geçmiş yıllardan deneyimiyle rahatlıkla oynuyor. Evet. Ama şeye baktığın zaman da yine tabii ki Ronaldo yine disiplin eşittir Ronaldo.
2: Tabii tabii. Böyle çalışmasa evet. Olan bir şey. O aradaki fark o zaten. Hı hı. Messi tamamen bir yetenek yani. Safi bir yetenek. Adam evet. Hiçbir şey yapmasa bile 38 yaşında Dünya Kupası'nda 2 maçta kaç gol attı? 5 gol mü attı? 6
1: evet,
2: gol mü attı?
1: Yani evet, zaten şu anda 2 attı 5.
2: Rahat rahat adam yani 40
1: gol kralı olacak gibi
3: dün
1: yani.
3: De birazcık bahsetmiştik zaten. 18 golle şu anda evet. Rekoru kırdı. Tabii. Messi'nin ayağında rekor, öyle söyleyeyim.
2: Peki favoriniz var mı? Maçları izlediniz, az çok takımlar ne oynuyor, nasıl oynuyor gördünüz.
1: Yalçın ne
3: ama
1: dersin?
3: Bir şey söyleyeceğim, çok sürprizler de var. Dün akşamki İngiltere-Gana maçı. İngiltere 0-0 FIFA mesela, sıralamasında 3. mü 4. sırada, hı-hı. Gana 70. sırada.
2: Ama İngiltere böyle sürprizleri hep yapar yani.
3: Ama yani İngiltere'den beklenmeyen bir sürpriz bu baktığın zaman.
1: Yani aradan çaktırmadan Norveç falan çıkıyor. Böyle bu turnuva sanki bir sürprizlere evet, gede gibi değil
3: evet,
1: mi?
3: Evet, evet kesinlikle. Tabii. O yüzden de yani biraz daha şu grup maçları bitsin ondan
2: ama
3: sonra
2: Arjantin
3: söyleriz.
2: Garanti gibi bence yani finalde Arjantin, hı-hı. olacak bence.
1: Olacak.
3: Ha, zaten şöyle bir şey var. Son bir bilgi aktarayım. Aha. Bilimle alakalı bir araştırma. Arjantin diyorlar zaten.
1: Öyle mi?
3: Evet.
1: Öyle
3: o araştırma
2: istatistikte Arjantin demiş.
3: Arjantin ikinci İspanya diyorlar.
1: Üst üste iki Arjantin. Yani
3: olabilir.
1: Bence çok ilginç olur.
2: Olur
1: gerçekten.
2: Bence olacak.
1: Pekala olacak. Değerlendirmeye devam edeceğiz. Yarın
3: teşekkürler.
2: Görüşürüz.
0: Tam bir yaz radyosu.
4: Fenomen.

0: doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara ve Bursa 31, İzmir 34, Antalya 35, Diyarbakır 37 derece olacak.
0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Radyo Fenomen.

0: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Reklam. Radyo Fenomen.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Selamlar herkese, Deniz Görkem'le update'te saatler 17. Yeni saate başlıyoruz Radyo Fenomen'desin.

0: Bugün üzeri kapatılan gerçekler neler? Bugün bunları konuşuyoruz. Instagram Radyo Fenomen'den yazmaya başla. Talk suyu gidiyor. Maksimum hit müzik. O sırada maksimum hit müzik geliyor. Dracula. Ardından Hey Nanana. Milk and Sugar. Ve çok daha fazlası burada olacak. Deniz Görkem'le update Radyo Fenomen'de.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkı.

0: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
1: Enerji ve kas fonksiyonlarınız için iyi. Velcare'den magnezyum vitamin B6. Velcare, ilk o güvencesiyle. Velcare'de yaşamayı seveceğim. Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.

İlk zamanlarda ilginin zamanla azalması. Ya bunlar biraz böyle birbirini tanıdıktan sonra zaten doğal bir şeye giriyor. Yani o ilgiyi nasıl gösterirsin? Bazı kırgınlıkların hiç unutulmaması. Bak bu işte çok doğru.

seninle birlikteydi. Müzik haberleri için radyofenomen.com'u ziyaret edebilirsin. Orada özel haberler paylaşıyor editörlerimiz senin için. Her gün yeni bir haber bulabiliyorsun. Hey Lies gidiyor. Ve Maximum Hit Müzik geliyor. The Fate of Ophelia, Taylor Swift, ardından Line Up, Cat Deluna ve Elephant Man burada olacak. Deniz Görkem'le Update devam et.

0: inan, gelsin Sütaş ayran. İçtikçe
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: geçti. L grubu ikinci maçında İngiltere ile Gana golsüz berabere kaldı. Yine L grubunda Hırvatistan Panama'yı 1-0 mağlup etti. B grubunda İsviçre Kanada'yı, Bosna Hersek Katar'ı ağırlayacak. Her iki karşılaşmada bugün saat 22'de başlayacak. Rams Başakşehir Trabzonspor'da forma giyen eski oyuncusu Edin Visca ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Maximum Hit Müzik. Radyo Fenomen'de Deniz Gölge.

Sen de birlikteydi. Ardından Michiko. İlişkide üzeri kapatılan gerçekleri konuşuyoruz. Bazen haklı olmaktan çok huzurlu olmak için susulması demiş. Evet ama üzücü. Her tartışmada asıl konunun konuşulmaması.

0: Gurme. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: Migros'ta 22-25 Haziran tarihleri arasında bütün pirinçten muza ve domatese çeşit çeşit ürün Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize iyi gelecek.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros.
1: Yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam. Radyo Fenomen.
4: Maximum Hit Müzik.
3: Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

0: gözleri kapatılan gerçekler. Sence neler? Instagram Radyo Fenomen'den yazmaya devam et. İkinci saatte ise update devam ediyor. Morenito gidiyor inna. Maximum Hit Müzik. Peki bakalım Maximum Hit Müzik'te neler geliyor? So Easy, Olivia Wiener, Nantik Tok, Clean Bandit, Timonimalki, Golden Mabel. Radyo Fenomen'de hadi devam et.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları.

0: Ulusal yayınla tüm Türkiye'de. Mersin 90.8.
1: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam.
2: Şimdi Access'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Access'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
5: Neova Sigorta,
3: memnuniyetin
6: sigortası. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi...

0: pronto tur.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2, 3, 4. Geçen!

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Avcılar, Küçükçekmece, Topkapı, Mecidiyeköy, Sultan Gazi, Ok Meydanı, Bayrampaşa, İstoç güzergahları yoğun. Anadolu yakasında Maltepe, Üsküdar, Kavacık, Ümraniye hattı oldukça etkili seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Finans, günün tasarruf ipucunu sunar.
4: Ev veya araba alırken en büyük engel genelde peşinattır. Tasarruf finansmanı sisteminde peşinat ödeme zorunluluğunuz yoktur. Sıfır peşinat ve esnek taksitlerle bütçenizi sarsmadan bugünden geleceğe yatırım yapabilirsiniz.
3: İyi finans, günün tasarruf ipucunu sundu.
5: Radyo Fenomen.

0: Radyo Fenomen'de Dünya Kupası.
1: Herkese merhabalar, Serdar ben, Yalçın Alaca ve Onur Alp İzgi ile yine Dünya Kupası'nı değerlendirmeye devam ediyoruz. Şimdi Onur, sen Ronaldo için dedin ki o adam futbolu artık bıraksın diye, evet. Ama dün akşam gördük ki adam yine taş gibi oyununu oynuyor yani.
2: Yani iki tane gol attı diye şimdi bana şey mi yapıyorsunuz burada?
1: Ama şöyle, onun çok böyle özel bir neyi var diyelim. Rekoru var. 6 evet. Farklı Dünya Kupası'nda gol atan tarihteki ilk ve tek futbolcu. Yani senin hayattaki başarılarını düşündüğümüzde Onur, çok büyük bir fark yok mu?
2: Şimdi beni burada Ronaldo ile kıyasladığı için mi sevineyim? Yani. Yoksa ya da Serdar bana kılıç çektiği için burada bir bilineyim mi?
1: Ama şimdi adam bak 2000...
2: Sen beni halı sahada gördün mü?
1: Ya bilmiyorum.
2: Ha, nasıl top oynadığımı biliyor musun?
1: Ben izledim hiç.
3: Sen Ronaldo'yu yine de bir öv Onurcuğum.
2: Ya yani Ronaldo, bak şimdi Ronaldo iyi bir futbolcu tabii ki. Tamam mı?
3: Çıktı, çok disiplinli.
2: Manchester
3: evet.
2: United'da ilk oynadığı, hatta Portekiz'deki zamanlarını da bilirim. Yani o kadar izlemişliğim vardır. Aha. Tabii ki çok iyi. Ama benim futbol görüşüme göre artık bir yerde takıntı haline getirmiş futbolu bir adam. Mesela evet. Messi ne kadar rahat oynuyor, ne kadar rahat gol atıyor. Yani ekstra adam böyle rahat yani. Aha. Ama bu ekstra çalışıyor, bir şeyler yapıyor ve artık yaşı da geldiği için
3: 42.
2: Eski performansı yok mi? Ve artık takıntı, tamamen böyle şey, bu rekorlar için oynuyor. Yani futbol,
1: biraz o hava var, doğru.
2: Yani futbolu futboldan çıkarıp sadece kendini oynayan bir
3: rekorlar üzerine gitmeye çalışıyor büyük
2: aynen,
3: ihtimal.
2: Aynen, yani Suudi Arabistan'da ne kadar oynayabilirsem oynayayım, işte ne kadar gol atabilirsem atayım, işte benim rekorum şöyle olsun, şu kadar çok gol atan futbolcu olayım gibi bir algı olduğu için son yıllarda biraz antipatik hale geldi bende. Hmm. Aslında severdim.
1: Messi de son maçta yine 2 gol attı. O da bıraktığı yerden devam
2: abi
1: ediyor.
2: Abi Messi neredeyse 40 yaşında lütfen yani. Hani Ronaldo ile arasında öyle bir yaş farkı da var yani. Hani adam o kadar rahat. Tabii Amerika'da oynuyor birkaç senedir, bayağı evet. Hatta Messi. Oranın iklimine de alışık olmasının da ekstra bir rahatlığı olabilir tabii.
1: Yalçın, bir de olası bir Ronaldo-Messi eşleşmesi ihtimali var galiba değil mi?
3: Var tabii ki yani zaten
1: fark
3: sonuçta yani o eşleşmeler olursa da mutlaka keyifli bir maç olur. Hı hı. O eşleşme nasıl olur tabii ki önümüzdeki maçlara bakarak bunu hep beraber öğreneceğiz. Ama tabii ki Messi'nin de nedir? İşte geçmiş yıllardan deneyimiyle rahatlıkla oynuyor. Evet. Ama şeye baktığın zaman da yine tabii ki Ronaldo yine disiplin eşittir Ronaldo.
2: Tabii. Tamam, öyle çalışmasa evet. Olan bir şey. O aradaki fark o zaten. Hı hı. Messi tamamen bir yetenek yani. Safi bir yetenek. Adam evet. Hiçbir şey yapmasa bile 38 yaşında Dünya Kupası'nda 2 maçta kaç gol attı? 5 gol mü attı? 6 evet, gol mu attı? Yani evet,
1: zaten şu anda yapmıştı, 2 attı,
2: rahat
1: 5.
2: Rahat adam yani 40 gol yaşında.
1: Gol kralı olacak
2: yani.
3: Dün de birazcık bahsetmiştik zaten. 18 golle şu anda evet. Rekoru kırdı. Tabii. Messi'nin evet. Ayağında rekor, öyle söyleyeyim.
2: Peki favoriniz var mı? Maçları izlediniz, az çok takımlar ne oynuyor, nasıl oynuyor gördünüz.
1: Yalçın,
3: ama bir şey söyleyeceğim. Çok sürprizler de var. Dün akşamki İngiltere-Gana maçı. İngiltere 0-0 FIFA
1: mesela,
3: sıralamasında 3. mü 4. sırada. Hı-hı. Gana 70. sırada.
2: Ama İngiltere böyle sürprizleri hep yapar yani.
3: Ama yani İngiltere'den beklenmeyen bir sürpriz bu baktığın zaman.
1: Yani aradan çaktırmadan tabii Norveç ki. Falan çıkıyor. Böyle bu turnuva sanki bir sürprizlere
3: evet.
1: Gebe gibi.
3: Evet
1: abi,
3: evet kesinlikle. Tabii. O yüzden de yani biraz daha şu grup maçları bitsin ondan sonra
2: Arjantin
3: söyleriz.
2: Arjantin garanti gibi bence yani finalde Arjantin olacak bence.
1: Olacak.
3: Ha zaten şöyle bir şey var. Son bir bilgi aktarayım. Aha. Bilimle alakalı bir araştırma. Arjantin diyorlar zaten.
1: Öyle mi? Tabii,
3: evet.
1: Öyle
3: o araştırma.
2: Yapay zeka Arjantin demiş.
3: Arjantin ikinci İspanya diyorlar.
1: Üst üste iki Arjantin. Yani
3: olabilir.
1: Bası çok olur. İlginç olur gerçekten.
2: Bence olacak.
1: Pekala, değerlendirmeye devam edeceğiz.
3: Yarın
2: görüşürüz.

gelmesi ama konuşulmaması demiş. Niye konuşulsun yahu? Sevginin tek başına her problemi çözememesi gerçeği. Maalesef, maalesef. Umarım günün güzel geçiyordur. Birazdan I'm Learning'le burada olacağız. The Silent Partner ardından Running Up That Hill, Kebuş ve çok daha fazlası. Deniz Görkem'le Update'te Radyo Fenomen'de olacak.

0: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Velcare Seramik Kompleks. İçeriğindeki çinko, bakır ve biyotin saç, cilt ve tırnaklarınız için iyi.

0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak. Genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredecek. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara ve Bursa 31, İzmir 34, Antalya 35, Diyarbakır 37 derece olacak.
0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Radyo Fenomen. Maksimum hit müzik. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eko G120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
4: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Sigorta. Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
2: Geçer, herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Saatler 19 oldu. Deniz Görkem'le update'te Fallen Angel'la yeni saate başlıyoruz.

Chemistry Baby, Lina Six ve Gallo, ardından Bad Angel. Günlük ilişkiler sorusu son saatte olduğumuz için son kez tekrarlanacak. Ardından mesajları bekliyorum. Soru birazdan geliyor.

0: Chemical Brothers Go bu araların en popüler şarkılarından biri. İlişkide üzeri kapatılan gerçekler. Bunları konuşuyoruz. Son saatteyiz. Instagram Radyo Fenomen'den yaz ki okuyayım. Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var. Dracula Jenny Remix'i. Ardından When Love Takes Over. David Guetta ve Kelly Rowland burada olacak. Deniz Görkem'le update devam ediyor.
1: Yazın en iyi Türkçe

0: Yasal yayınla tüm Türkiye'de. Konya 93.7.
1: Reklam.
2: Hayat sana maksimum.
0: Maksimum 25. yılını maksi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
2: 25 yıldır sana maksimum.
3: Beta Enerji halka arzuluyor. Talep toplama tarihleri 23, 24, 25 Haziran. Konsorsiyum liderleri TSKB ve Ziraat Yatırım.
2: Doğada ne varsa Sevgana'da.
4: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, defter beyan sistemi. Mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırak.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: PTT AVM'de yaz boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alışverişe başla. Avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının...

0: ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her an.

hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

When Love Takes Over, David Guetta, Kelly Rowland sende. Şimdi Golden gelmeden önce gelen cevaplardan okuyayım. İlişkide üzeri kapatılan gerçekler neler demiştim. Özür dilense bile güvenin hemen geri gelmemesi. Doğru. Herkesin zaman zaman partneri başkalarıyla kıyaslaması. Bu kıyaslama ilişkiyi ne yapar biliyor musunuz? Shut down.

birlikte yeni saat müziğin fenomenleriyle devam ediyoruz. İlişkide demiştim ki üzeri kapatılan gerçekleri yaz. Mesajlar geldi. Bazen insanların değişmesini bekleyip bunun mümkün olmadığını kabullenmemek. Bu beni paramparça etti ya. Niye böyle üzüyorsunuz beni?

0: hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: Stabil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
2: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran

Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. 2026 FIFA Dünya Kupası K grubu ikinci maçında Portekiz Özbekistan'ı 5-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Karşılaşmada Ronaldo 2 gol birden attı. Dünya Kupaları tarihinde gol atan en yaşlı ikinci oyuncu olarak tarihe geçti. L grubu ikinci maçında İngiltere ile Gana golsüz berabere kaldı. Yine L grubunda Hırvatistan Panama'yı 1-0 mağlup etti. B grubunda İsviçre Kanada'yı, Bosna Hersek Katar'ı ağırlayacak. Her iki karşılaşmada bugün saat 22'de başlayacak. Rams Başakşehir Trabzonspor'da forma giyen eski oyuncusu Edin Visca ile bir yıllık sözleşme imzaladı.
0: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar.